Osmabanday, Sürmeden değilsin deriz, ketemiz ağır, ay ketemiz.